Kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık tak, kırık ıstık

0: Kötalık tırkıtırım,
1: kötalık tırkıtırım,
0: kıray kallanan nınan,
1: kıray kallanan nınan,
0: kıcımak bölüp bühünan,
1: kıcımak bölüp bühünan,
0: kırıya day bankalakta.

Kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırı